0: الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
1: Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, iffetli olarak mallarınızla istemenizse size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra, karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
0: Yuridullahu liyubayyine lekum ve yehdiyekum sunenellezine min qablikum ve yetube aleykum vallahu alimun hakim.
1: Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Vallahi

0: Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
1: Yuridullahu en yuhaffife ankum ve hulikal insanu da'ife.
0: Allah sizden yükü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır.

0: أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Ey iman edenler! Sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.

Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmak da Allah'a çok kolay gelir.

0: يدخلكم مدخلا كريما.
1: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tamah etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir.

0: هم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

Allah'ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür.

0: Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.
1: وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

0: Ura.
1: Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
2: اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ

Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın nimetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır.

Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı, kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah onların durumunu çok iyi bilmektedir.

0: Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat verir.
1: Fe kayf

0: Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olanlar hariç gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
1: Elem

Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. Vallahi.

0: لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip işittik ve isyan ettik. Dinle dinlemez olası ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak Raina, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç onlar inanmazlar. Yeah.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.

0: azîmâ.
1: Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.
1: Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.

0: ile.
1: Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Ule.

0: İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın.
1: Em lehum nasibun minel mulki fe izen la yu'tunen nase nakira.
0: Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi.
1: Em yahsu

0: عَظِيمًا.
1: Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter.

0: mi?
1: Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.

0: basira.
1: Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Peygamber'e havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Elem

0: Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا.
0: Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin dendiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
1: فَكَيْفَ إِذَا

0: ve tevfika.
1: Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince sana gelip biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.
0: Ulaika allazina ya'lemu Allahu ma fi kulubihim fa'rid anhum wa'idhhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
1: İşte onların kalplerindekini Allah biliyor. Sen onlara aldırma. Onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili, caydırıcı sözler söyle. وَمَا

0: الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli olarak bulurlardı.
0: فَلَا

0: أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
1: Hayır, senin Rabbine and olsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
0: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قَتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ

Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu.

0: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
1: ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا
0: Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.
1: Ya

0: لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
1: Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki size bir musibet geldiği zaman Allah bana gerçekten lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der.
0: وَلَئِنْ أَصَابَ

0: Eğer Allah tarafından size bir nimet erişirse, sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım der.
1: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا.
0: O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.
1: وَمَا

Size ne oldu ki ey Rabbimiz, bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar, bize kendi yanından bir koruyucu ver, bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz.

0: ضَعِيفًا.
1: İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır.
0: Elem

0: Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve "Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?" dediler. "Ey Muhammed, sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir.
1: Aynama tekunu yudrik

0: Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed, sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar?
1: Mâ asâbeke min

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.

0: ile...
1: Onlar peki baş üstüne derler. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا
1: Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
0: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ

0: الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idarecilere götürselerdi, onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız.
0: فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

0: ile.
1: Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir.
0: Men yeşfe'a şefa'a.

0: Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir.
1: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ
0: onun da

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir.

sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Kaybetmeden ülkede hafta sonu pazar kuşağıyla başladı. Lütfen buyurun. Dün de aynısı olmuştu. Dün gece de yine aynısı oldu efendim. Yani hem cumartesi hem de pazar sabahına ilk haberimiz ABD'nin İran'a saldırı haberi olarak kayıtlara geçiyor. Çünkü İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi. ABD ordusu ise İran'daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik dedi. Amerikan Başkanı Trump'sa sevgili izleyenler ateşkesi İran'ın ihlal ettiğini öne sürdü. ABD ile İran arasında anlaşma sağlandı, savaş bitti derken sahada yaşanan gelişmeler sürecin kırılganlığını yeniden gündeme taşıdı. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyindeki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Devlet Televizyonu'nun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyu köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandığı belirtildi. Keşf adasının Mesen köyünün de saldırıda hedef alındığı bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarını misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini belirtti. İran devrim muhafızları ise ABD saldırılarının başarıyla savuşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki üs ve ABD ordusu noktaları hedef alınmaya başlandı denildi. Devrim muhafızları ABD'ye yanıt olarak Kuveyt ve Bahreyn'de füze ve drone saldırısı başlattıklarını duyurdu. Öte yandan Amerikan Başkanı Trump İran'a hedef alan son saldırılarıyla açıklamalarda bulundu. İran'ın varılan ateşkesi bir kez daha ihlal ettiğini öne süren Trump, bu nedenle ABD uçakları İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama tesislerine ve kıyı radar üslerine saldırdı ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı İran'ın yaşananlardan ders almamasının çok muhtemel olduğunu belirtti. Artık makul davranmayacağız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak uyarısında bulundu. Görüyorsunuz efendim yine tehditler havada uçuşuyor. Demet savaşları başladı bir yandan. Yine füzeler de havada uçuşuyor. Belki de hani böyle gövde gösterisi dostlar alışverişte görsün diye bir söz var ya efendim. Çünkü bu saldırılarda kimsenin burnu bile kanamıyor, onu da söyleyelim. Biz devam edelim şimdi, bakın ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nda bir kez daha dediğimiz gibi karşı karşıya geldi ve Unman kıyılarında ilerleyen ticari bir gemi kamikaze dronlarla hedef alındı. Saldırıdan Tahran yönetimini sorumlu tutan ABD, İran'a ait füze ve İHA depolarını bombaladı. Devrim muhafızları da misilleme saldırısı için füzeleri peş peşe ateşledi.
1: Like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three.
2: Füzeler peş peşe ateşlendi. Hürmüz'de tansiyon bir kez daha yükseldi. Önce İran ticari gemiye, ardından ABD İran'ın askeri merkezlerine saldırdı. İran devrim muhafızları donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için rota ilan etmiş, geçişin ilan edilen güzergahlardan yapılacağını duyurmuştu. Singapur bandıralı Ever Lovely adlı yük gemisi Umman kıyıları boyunca ilerledi. Belirlenen rotayı kullanamadı. Bunun üzerine 4 kamikaze İHA'nın saldırısına uğradı. ABD gemiye saldıran İHA'ları düşürdü. Ardından misilleme saldırısı başlattı. İran'a ait füze ve insansız hava aracı depolama alanlarıyla kıyı radar üsleri vuruldu. Misilleme sonrası İran cephesinden Trump müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi açıklaması geldi. İran devrim muhafızları ordusu da ABD ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarının hedef alındığını duyurdu. Çift taraflı saldırıların ateşkes sürecine nasıl yansıyacağı ise merak konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanadalı mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında müzakere sürecine ilişkin konuştu. İsrail tehlikesine dikkat çekti.
3: Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
0: Devam ediyoruz efendim, ülkemize dönelim. Dün canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. AK Parti biliyorsunuz 33. istişare ve değerlendirme toplantısı için özellikle Sapanca'da kampa girdi ve açılış konuşmasını hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. AK Parti Genel Başkanı da çünkü. Ve kadim davamız sonsuza kadar sürecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başörtüsü azımsızlığına sert tepki gösteren Erdoğan, Türkiye'nin artık bu meseleyi geride bıraktığını söyledi ve özellikle izleyenler izlemiştir efendim. Herkes de tam not verdi. 25. yıla özel hazırlanan bir şarkı vardı AK Parti için. Salonda büyük coşkuyla karşılandı o şarkı. Ona da bir kulak verelim, ardından tam gaz devam.
4: Bu dava kadim bir davadır. Bu dava kökü mazide, gözü atide, mukaddes bir davadır. Bu dava bizden önce vardı, bizden sonra da var olacak.
2: AK Parti davasını bu sözlerle anlattı. Eski Türkiye özlemcilerine ve son günlerde artan başörtüsü saldırganlarına tepki gösterdi.
4: Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Kimse bize kendi öz yurdumuzda, öz toprağımızda ayrımcılık yapamaz. Mütekebbir bir üslupla bize ders veremez.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da AK Parti 33. istişare toplantısının açılışında konuştu. Yolumuz, hedefimiz, menzilimiz bir dedi. Terörsüz Türkiye için artık sona gelindiğini vurguladı.
4: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
2: CHP'deki gelişmeleri de değerlendirdi Erdoğan. Gücünü haram paradan elde eden muhalefetten hayır gelmez ifadesini kullandı.
4: Gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir.
2: Toplantıda AK Parti'nin 25. yılı için bestelenen yeni şarkı da tanıtıldı. Efsane Büyük Başkan Adlı Eser büyük beğeni aldı.
5: Kasırlık destan, tarih yazıldı baştan. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: Şimdi bu şarkı çok tutuldu efendim ama sonra dün arkadaşlarla dinlerken bu şarkıyı, hani keşke milli takımımıza da o, hani dünkü şarkıyı yapanlar aynı ekip yapsaydı şarkıyı diye tahmin ettik. Çünkü bu sene hani şarkılarda sönüktük biliyorsunuz, milli takıma yönelik yapılan şarkılarda. Mesela Türkiye ABD'ye Los Angeles'ta gol attığında statta bile yine Tarkan'ın yıllar önce 2002'de kayda geçen Bir Oluruz Yolunda şarkısı çaldı resmi şarkı olarak efendim. O bilgiyi de verelim. Şimdi devam edelim. AK Parti'nin yeni dönem yol haritasını şekillendireceği Sapanca kampı başladı. Ekranlara getirdik zaten ve toplantının ardından kritik açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, terör örgütünün silah bırakmasına yönelik yasal düzenlemenin vakit kaybetmeden meclise gelmesi gerektiğini söyledi.
4: Örnek olmasını temenni ediyorum.
2: AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönemin yol haritasını belirlemek üzere Sakarya Sapanca'da kampa girdi. 33. istişare ve değerlendirme toplantısının ardından kameralar karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Gündemin en önemli maddesi terörle mücadele ve bölgesel gelişmelerdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçildiğini belirten Çelik, terör örgütünün silah bırakması için gerekli yasal zeminin süratle meclise gelmesi gerektiğini vurguladı.
6: Terörsüz Türkiye konusu artık o noktada yeni bir aşamada olduğumuzu son basın toplantımızda ifade etmiştim. Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Irak ve Suriye'deki vekil güçlere dikkat çeken Çelik, bölgedeki küresel risklere de değindi. İran'a yönelik saldırıların ardından hem bölge hem de dünya barışının ciddi bir tehdit altında olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır dedi.
6: Gayret etmeye devam edeceğiz arkadaşlar.
2: AK Parti sözcüsünün hedefinde muhalefet de vardı. CHP içindeki liderlik ve yönetim tartışmalarına değinen Çelik, ana muhalefetin kendi yetersizliklerini gizlemek için AK Parti üzerinden kutuplaşma siyaseti ürettiğini söyledi.
6: Bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin.
2: Sapanca'daki kampta iç politikadan dış siyasete, enerjiden gıda güvenliğine kadar pek çok hayati başlığın değerlendirilmesine yoğun bir şekilde devam ediliyor.
0: Şimdi de CHP'ye bakacağız efendim. Kaynayan kazan demekten ziyade aslında CHP'de şöyle ipleri iyice koptu biliyorsunuz. Yani kopma noktasına geldi. Özgür Özel kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime giremeyeceğini öne sürdü. Ve Özgür Özel'e yeni parti kur diye çok baskı da var. Herhalde süreç ona doğru gidiyor bilemiyoruz ama ayrılık sinyali verdi zaten Özgür Özel. Biz seçime girmeme riskini almıyoruz dedi.
7: Bir dönüm noktasındayız veya çok amiyane, çok klasik, çok kullanılan şeyle tarihin kırılma noktalarından bir tanesindeyiz.
2: CHP'de iki başlı yönetim dengeleri bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 830 imzalı olağanüstü kurultay talebini reddetti. Bunun yerine Eylül ayında olağan kurultay sürecinin başlayacağını açıkladı.
8: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
2: Hemen kurultay isteyen Özel ekibinin gerekçesi ise Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkan yapan butlan kararı. İddiaya göre Özel'in genel başkan seçildiği kurultay geçersiz sayılıyor. Bu durumda CHP 6 yıl kurultay yapmadığı için seçime giremiyor.
7: 26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz.
2: Özel riskten kurtulmak için yeni parti seçeneğini devreye aldı. Seçime girme yeterliliği olan bir partiye geçiş sinyali verdi.
7: İktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak gel benimle güreşe tutuş diyorsa onları orada bırakırım ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok.
2: CHP'de kritik süreç Temmuz ayının ilk haftası. Yargıdan Özel ve arkadaşları için olumlu bir karar çıkmazsa CHP'de toplu istifalar yaşanacak.
0: Sevgili izleyenler devam edelim. Şimdi Venezuela'ya uzanacağız çünkü biliyorsunuz orada önemli iki tane deprem meydana geldi 40 saniye arayla. Ve maalesef de o depremin ardından bilançoda ağırlaşıyor efendim. Hayatını kaybedenlerin sayısı neredeyse 1500'e yaklaştı. Ve yaralı sayısı ise 3238'e yükseldi efendim. Arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Ama şunu da söyleyelim. Birleşmiş Milletler'in raporunda yer alıyor. Enkaz altında yardım bekleyenlerin sayısının ise en az 50 bin olduğu iddia edildi.
9: Venezuela'daki deprem felaketinin bilançosu büyüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3238'e yükseldi. Arama kurtarma ekipleri seferber, enkaz yığınları arasında canlı arıyor. 18 günlük bir bebek beton parçalarının arasından kurtarılarak ailesine teslim edildi. Farklı bir noktada ise 2 yaşındaki bir erkek çocuğu alkışlar eşliğinde çıkarıldı göçük altından. Küçük bir kız çocuğu ve annesi de ekiplerin yönlendirmesiyle kurtuldu enkaz altından.
10: Ay por ahí pasa tranquilamente.
9: Yabancı arama kurtarma ekipleri yaralı depremzedeyi ambulansa götürürken moral vermek için şarkı söyledi. Bu genç kızla göçük altından çıkarılan yaşlı adam şanslı olan depremzedelerdendi. Enkaz altında en az 50 bin kişinin daha yardım beklediği iddia ediliyor. Hafif burunlu özel eğitimli köpeklerle arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
8: Akrabalarımı, annemi ve küçük kardeşimi arıyorum. Bildiğim tek şey dairede oldukları.
9: Uluslararası toplum Venezuela'yı yalnız bırakmadı. Fransa, Almanya, İsviçre ve İspanya'dan gelen ekipler deprem bölgelerine ulaştı. Hem Venezuela'nın farklı noktalarından hem de dünyanın çeşitli yerlerinden yardımlar gönderildi ve afetzedelere dağıtıldı. Yardım paketini yağmalayanlar da oldu. Depoların, mağaza ve marketlerin talan edildiği görüntüler ortaya çıktı.
0: Tabii bu görüntüler bize çok da uzak değil efendim. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerini, hatta Venezuela'daki depremlere benzer depremler yaşamıştık. Hem şiddeti, büyüklüğü daha fazlaydı. 7.4, 7.6 iki tane böyle 6-7 saat arayla. Ama Venezuela'da da tabii ki çarpık yapılar var. Bilinçsizce dikilen binalar olunca da ölü sayısı ister istemez artıyor. Orada da böyle 40 saniye arayla iki tane büyük deprem olunca şimdi bakın 50 binden fazla kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor. O yüzden kullanımının yasaklandığı açıklanmıştı.

Sevgili izleyenler, herkese tekrardan merhaba. Pazar kuşağında ülkede hafta sonu programında ülkede manşetlere şimdi geldik. Yazılı basında hangi haberler ön plana çıkmış onlara bakacağız efendim. Ve hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında da an itibariyle yayındayız, onu söyleyelim. 4-5 tane gazete aldım, arkadan dijital ekrandan da okuyacağım gazeteleri büyüttüm efendim. Şimdi Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Ve sürü manşete bakacak olursak bugün önemli bir koşu var. Atının onuruna 100. yıl koşusu, Gazi koşusu biliyorsunuz. Bir aksilik olmazsa, Allah sağlık saat verirse ben de iş çıkışı öğle saatlerinde gideceğim efendim Veli Efendi'ye. Yılda bir kez gidiyorum bu Gazi koşusuna, zaten çok keyifli oluyor. Benim böyle hayatımda inanın at yarışı nedir bilmem, oynamam bilmem ama o ayrı bir ambiyans. Böyle sanki hani atanın mirasına sahip çıkmak gibi geliyor bana. Ve 20-24 tane safkan yarışıyor galiba Çin pistte. Onların o heyecanını, mutluluğunu, işte at sahipleri kazanıyor, kupalar veriliyor. Yani o heyecan gerçekten benim de adrenalinimi yükseltiyor. O yüzden hani gidiyorum muhabir arkadaşım Oğuzhan'la beraber, kısmetse. Tabii haberini de yapacağız yani haberci olarak. Şimdi bakalım kısaca Türk koşuculuk tarihinin bu en önemli yarışı. Tam bir asırdır Büyük Önder Atatürk onuruna koşuluyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısında 1927'den bu yana Gazi koşusu yarın 100. kez start alacak. Veli Efendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak yarışta 20'si erkek, ikisi dişi, toplam 22 safkan piste çıkacak. Büyük randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi tam 50 milyon Türk lirası efendim. İkinciye 20 milyon lira, üçüncüye de 10 milyon lira verilecek. Bakalım hangi jokey kazanacak? Ama yıllardır galiba Ahmet Çelik kazanıyor efendim. Bu sene de belki yine favori o. Hemen yana bakalım, bugün bir duayeni, bir ustayı, Türk sinemasının mihenk taşını sonsuzluğa uğurluyoruz efendim. 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Asya ile İlyas'ın aşkı sinemanın unutulmazları arasına girdi. Kadir İnanır'dan bahsediyoruz tabii ki. Türk sineması tarihinin en önemli yapımlarından Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızı Türkan Şoray, rol arkadaşı Kadir İnanır'ın ardından hüzün dolu bir mesaj paylaştı. Türkan Şoray mesajında, senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek, sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın. Ve de Al Yazmalı'nın kalbinde ifadelerini kullandı. Önceki akşam hayatını kaybeden Kadir İnanır filmde İlyas karakterini canlandırmıştı. Ve iki oyuncu Devlerin Aşkı, Kara Gözlüğüm Dila Hanım ve Bodrum Hakimi gibi filmlerde de birlikte rol almışlardı efendim. O bilgiyi de verelim. Şimdi saat 1'de bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde bir veda töreni olacak. Anma töreni olacak Kadir İnanır için. Ardından da sanırım Ulus Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacak. O bilgiyi de vermiş olalım. Ve geçelim sıradaki gazetemize. Kupa bahane, albüm şahane diye bir haber var. Hemen yanında Gazi koşusu haberi yine orada yer alıyor. 100 yılın koşusu. Tabii Kadir İnanır'ın vefatı tüm gazetelerde, sürü manşette, dün ve bugün de ve yarın da olacak çünkü. Bugünkü tören de haberleştirilecek hiç kuşkusuz. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz Kadir İnanır'a. Geçtiğimiz günlerde de aslında 3 gün önce, 4 gün önce ablası hayatını kaybetti.

0: kaybetmişti Kadir İnanır'ın. O bilgiyi de verelim. Bu arada Dünya Kupası'ndan bir haber verelim. Biliyorsunuz birçok kişi ismini Dünya Kupası'nda bu sene duydu. Ben tabii ki biliyordum, hani futbolla ilgilenen, biraz coğrafyası iyi olan Yeşilburun Adaları'nı tanır, bilir nerede olduğunu. Ama birçok kişi de yani Yeşilburun Adaları böyle bir ülke mi var, nerede diye hep düşündü. Dünya Kupası'nda 530 bin nüfuslu bir ülke bu efendim. Böyle 2-3 tane minik adadan oluşuyor. Hatta kalecisi 40 yaşında, annesine maddi imkansızlıklardan dolayı vize alamadı, Amerika'ya getirememişti. Ve işte böyle bir ülkenin futbolcuları bir üst tura adını yazdırdı efendim. Tebrik ediyoruz. 3 puanla çıktılar, yani 3 maçta da yenilmediler, tarih yazdılar. Fakat son 12 turunda artık yolları buraya kadarmış. Arjantin'le eşleştiler efendim. Yani tamam, bir yere kadar, yani mucize de bir yere kadar. Yani son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in Yeşilburun Adaları, yani eler diyen kimse büyük ihtimal böyle akli dengesinin çok yerinde olmadığını tahmin edebiliriz. Ama Arjantin'de zannetmiyorum böyle hani onur kırıcı bir skorla yenmez Yeşilburun Adaları. Çünkü herkesin gönlünü fethettiler mücadeleleriyle. Ya böyle 3-0'da bırakabilirler diye tahmin ediyorum. Harvard'da kulaç attı. Üniversiteler transfer yarışına girdi. Yüzmede Türkiye rekorları kıran milli sporcumuz Arda Akkoy'un Avrupa Gençler Şampiyonası'nın ardından dünyanın en iyi üniversitelerinin radarına girdi. 100 bin dolarlık bursla Harvard'ı seçen Arda'nın hedefi 2028 olimpiyatları efendim. Helal olsun kardeşimize. Böyle sporcu burslarıyla önemli üniversitelerde önemli başarılar elde ediyorlar ama tabii kardeşimize şunu da söyleyelim. Yine dönüp dolaşıp lütfen vatanına gel. O bilgi birikimini vatanın içinde kullanman dileğiyle canım kardeşim diyoruz. Bu arada Türk kirazı Çin'e yolcu diye bir haber var. Kiraz bahçelerinde hasat yoğunluğu yaşanırken. Bu arada kirazı çok özlemişiz. Geçen sene biliyorsunuz ziraidon nedeniyle neredeyse hasatı yapılamamıştı. Kiraz yenememişti ama bu sene dolu dolu ben de yemeye başladım. Fiyatı da makul seviyeye inmeye başladı kilosu. Hatta ufak bir bilgi vereyim efendim. Kiraz bağırsaklara çok iyi geliyor. Bir antioksidan. Güzel bir yaz meyvesi. Ama sapını yiyip atmayın. Sapı bekletin. Yani sapını koyun, biriktirin. O saplar, mesela 1 kilo 2 kilo kiraz mı yediniz? Hani eşinizin, dostunun, çocuğunuzun o saplarını da atmayın. Yani toplayın bir yerde mutfakta, onları kurutun. Ardından da kaynatın, böyle çay gibi için. Ne dediğimi anlayacaksınız. Çok büyük bir antioksidan, çok faydalı, cilde de çok iyi geliyor. Şimdi kiraz bahçelerinde bakın hasat yoğunluğu yaşanırken Türkiye kiraz ihracatı için Çin pazarına girmeye hazırlanıyormuş. Çin'den gelen heyete kapsamlı bilgilendirmeler yapılmış ve Çin dünyanın en büyük kiraz ithalatçısı pozisyonunda. Yıllık yaklaşık 300 ila 500 bin ton arasında kiraz ithal ediyormuş Çinliler. Zaten çok kalabalık, kirazı da seviyorlar demek. Belki de işte bu faydalarını da biliyorlar, o yüzden kiraza yoğunluk vermişler. Türkiye'de o pazardan biri olacak inşallah. Şimdi evet, Sabah gazetesiyle devam edelim. Sıradaki gazetemiz ve 25 yıldır gönlümüz kapımız herkese açık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. O bilgiyi de verelim. AK Parti'nin Sakarya Sapanca'daki kampı devam ediyor. Bugün belki kamp akşam saatlerinde sona erecek. Yine bir kapanış konuşması gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diye tahmin ediyoruz. Bu arada AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada herkese bir sayfa, herkesin bir hikayesi var diyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toplantıda Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada Efsane Büyük Başkan adlı yeni şarkı da ilk kez katılımcılara dinletildi. Büyük beğeni aldı efendim. Hatta ben de az önce yayında söyledim. Yani bu şarkıyı besteyi yapan sanatçılar, kim bilmiyorum ama hani milli takıma da beste yazabilirmiş. Yani çünkü coşkusu çok iyiydi. Yani arka fondaki vurgular, sözler uyumluydu. Kimse bize kendi öz yurdumuzda ayrımcılık yapamaz, mütekebbir bir üslupla bize ders veremez diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Türkiye bu meseleyi geride bırakmıştır. FETÖ hain darbeyi 86 milyonun tamamına yaptı. İhanet şebekesini milletimiz ve geleceğimiz için temizledik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi başka hangi haberler var onlara bakalım. Venezuela'da kayıtlar devam ediyor, onu söyledik zaten. Bu arada ihaneti belgeleyen kadın avukata dayak. Avukat Buse Bacaro aldığı boşanma davasını delil toplarken hastanelik oldu. Bacura çapkınlık yapan müvekkilinin eşi Ethem Akçelik'i Bodrum'da sevgilisiyle görüntüledi. Avukata saldıran Akçelik çekim yaptığı telefonu da denize atmış efendim. Ama avukatın, kadın avukatın her yerinde darp izleri var, o bilgiyi de verelim. Yandı o adam, onu söyleyelim, öyle gözüküyor. Şimdi akşam gazetesine bakıyoruz, daha süremiz var. Sürü manşette Uruguay'ı Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera ayakta efendim. Çok basit bir topu içeri tokatladı ve Uruguay elendi. İspanya'ya yenildi o golle. Hemen alta iniyoruz akşam gazetesine. Titanic'in 3. sınıfı gibi. Haberin detayına bakıyoruz hemen. Avrupa Birliği Komisyonu binanın ilk 7 katındaki kıdemsiz çalışanlara Titanik'teki 3. sınıf göçmenler gibi muameleyi reva gördü. Aşırı yüklenme gerekçesiyle klimalar kapatılmış. Bakın, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Brüksel'deki merkez binası Berlaymont'taki personele gönderilen mesajda 1 ila 7. katlar arasındaki soğutma sisteminin aşırı yüklenme sonrası zorunlu olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi. Politico'ya konuşan yetkililer sanki feodalizm gibi utanç verici bir uygulama yorumunu yaptı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü önceki gün hava sıcaklığının 35,5 derece olduğunu bildirmişti. Hava sıcaklıkları Avrupa'da İşte böyle insan ayrımını da ortaya çıkarmış maalesef efendim, gördüğümüz kadarıyla. Şimdi o binada 13. katta Von der Leyen ofisi var. Orada klimalar çalışıyor. 12. katta kimlerin ofisi var bilinmiyor. 11. kat komiserlerin, Avrupa Birliği bakan benzeri üst düzey yöneticilerin var. Ama ilk 7 katta çalışanlar insan kaynakları, güvenlik, iletişim, genel sekreterlik, hukuk. Yani buralardaki klimaları kısacağız ama üst katta daha yetkililerin klimalarını çalıştıracağız diye böyle Avrupa'nın göbeğinde, bakın, sözde medeniyetin göbeğinde böyle saçma sapan bir uygulama olmuş. Bu arada şimdi Avrupa'daki sıcaklıklardan bahsetmişken sevgili izleyenler, maalesef uzmanlar şöyle diyor. O ejderha sıcakları ya da omega sıcakları Avrupa'da 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiren sıcaklıklar. Rotasını Türkiye'ye çevirmiş maalesef, o bilgiyi verelim. O yüzden önümüzdeki haftadan itibaren, yani yarından itibaren, bugün de belki öğleden sonra başlar, 4-5 derece birden artacakmış sıcaklıklar ülke genelinde. Aman dikkat edelim lütfen sevgili izleyenler, işi olmayan mesela sabah 11 ile öğle saatleri 13 erken olmaz, 15-16 arasında, yani 4-5 saat şöyle işiniz yoksa dışarıya çıkmayın, evi bol bol havalandırın, klima şart değil efendim, vantilatör de olur. Kendinize böyle kağıttan yelpaze bile yapabilirsiniz. Önemli olan bol sıvı tüketmek, gölgede kalmak, fazla enerji sarf etmemek ve bol su içmek. Dışarı çıkacaksak da, işimiz varsa da, şöyle yaz renkleri giyelim. Bakın, ben birkaç gündür ona geçtim artık. Yani çok koyu renk giymemeyi tercih ediyorum. Zaten Allah göstermesin, yani saç tarama engelim var biliyorsunuz. Benim gibi çok Türkiye'de erkek var. Onların da muhakkak kafasına ya krem sürsün ya da şapka taksın. Ben de genellikle şapkayla dışarıda geziyorum. Şimdi Yeni Şafak gazetesine bakalım. Bu da son gazetemiz bu saat dilimindeki ülkede manşetlerdeki. AK Parti bir Türkiye kitabı. Herkese sayfa var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok güzel bir benzetme yaptı. Ayakta alkışlandı. Kısaca bakalım. Hadi alttaki o başlığı da belki okuruz, zamanımız kalırsa. Önce dünkü 33. istişare toplantısına ve AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü yaklaşıyor. Onunla ilgili haberlere bakalım. Çeyrek asırdır AK Parti ülkenin bir numaralı partisi, gündeminde zaten. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diye Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Yolumuz birdir, istikametimiz birdir, hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkes de yol yürürüz demiş. Evet, araya gidelim dedi yönetmenim İlker.
1: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Çocuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
0: gelecek. Reklam.
2: Radyo 7.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Migros'la Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
0: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Reklam.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Efendim, sevgiler, saygılar, hürmetler, şükür kavuştuk. En özel saatlerimiz, günün en güzel saatleri, yayın saatimize kavuştuk. Güzelliklerle dolu olsun inşallah. Tabii ki yayın zaten en güzeliyle dolu olacak. Radyo 7'den ayrılma. Aşkın sesine kulak ver, ben Hasaroğlu'na.

değil mi? Evet. Efendim, yine güzellikleri paylaşmak için bir aradayız. Hoş geldik hepimiz birden. Çünkü dinlemek ayrı bir şey. Dinlediğini anlayabilmek ayrı bir şey. Hem dinleyip hem anlayan çok özel bir evet topluluğuz şu anda. Hoş geldiniz tekrar. Efendim Aşkın Sesi bendeniz Zenhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'ydı. Ve Radyo 7'di. Hemen aktaralım yine çok güzel. İnsanlar kusursuz. Hayat ise asla asla sorunsuz olmaz. Olmaz. Aşk alın.

acı tövbe. Gönül gönül. Ah gönül. Ah gönül deyince bugün Orhan Gencebay'dan da dinleyelim. Değil mi? Tamam, ayarlayayım birazdan. Pekala. Siz yeter ki radyo gidin, ayrılmayın. Kader vakte göre ayarlıdır. Neden, niçin diye üzülme. Seni yaradanın sürprizleri vardır. Sürprizleri vardır. Sabır ve bekle. Aşk olan.

Bu şarkı söylerken hani karşıda işte tanıdığı biri, sevdiği birilerini görünce hafif böyle bir tebessümleri oluşur. Finalde de fark ettiniz mi? Evet, Melike Hanım da öyle galiba. Bir an öyle bir şey canlandı gözümde, bilmiyorum. Sözümü yerine getireyim hemen. İşte. Ya. Ya. Her dua nasibine, her nasip vaktine esirdir. Her nasip vaktine esirdir. Aşk olun.

0: Gülüm.
1: Divane.
0: Radyo 7'de. Bir tane daha söyle, çok güzel.
1: Gönül.
0: Şarkı.

0: insanın içinden dua edesi geliyor. Değil mi? Yani öyle çaresiz hissettiriyor ki insana. Allah'ım. Allah'ım. Beni önce, bizi önce sen sev. Sonra da sevdiklerine sevdir. Amin.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim.

0: Piyasalarda geçen hafta Orta Doğu'ya ilişkin gelişmelerin paralelinde ABD'de açıklanan kritik veriler ve teknoloji alanındaki fiyat maliyet sorgulamaları öne çıkarken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Çin'de cari işlemler dengesinin bu yılın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar fazla verdiği bildirildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken, söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometreleri, Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.

Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum. Reklam.

0: sahte dostlar? Tabii ki. Dedikodu yapana. Gerçek dostlar sana inanır.
1: Hiç.
0: Sana inanır. Sana inanan, ilk sana inanan gerçek dostundur. Diğerleri biraz üzerine düşün. Aşk alın.

hadi güzel bir şarkısın. Öyle değil mi? Sevgili Can Bağları. Ne severiz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Muhteşemdir. Radyo 7'deki keyfe keyif katmaya devam ediyoruz. Müzik keyfi. En kalitelileri, en güzelleri. Belki unuttuğunuz, aa bak bu şarkı çok güzeldi dediğiniz yepyeni şarkılar. Ama önemli olan özündeki tek vurgu şu, sizin en sevdikleriniz.

Radyo 7'de Aşkın yayın hali Ebru'ydı. Aşkın sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. Ve şimdi sırada Radyo 7'de Gülay'ın güzel sesi.

soranlar varsa seçenler var. Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Öyle değil mi? Efendim, Aşkın Sesi bendeniz, ben Hars Ağrıoğlu. Merhum Kazım Koyuncu, Allah rahmet eylesin, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onun o güzel sesini bir duyalım şimdi. Mutluluk kapısı kapandığı zaman bir gün mutlaka diğeri açılır, fakat kapalı kapıya o kadar çok bakarız ki, yeniden açılan kapıyı göremeyiz. Yeni açılan kapıları görmek nasip olsun inşallah. Aşk olsun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Piyasalarda geçen hafta Orta Doğu'ya ilişkin gelişmelerin paralelinde ABD'de açıklanan kritik veriler ve teknoloji alanındaki fiyat maliyet sorgulamaları öne çıkarken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Çin'de cari işlemler dengesinin bu yılın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar fazla verdiği bildirildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken, söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Reklam.

0: yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan

0: Puan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

çağırın gelsin yapalım mı efendim? Bir çağırın gelsin. Bir zahmet. Şarkının ismi. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yu devam ediyor. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu ve öyle özel bir cümle ki şimdi. Bu özel kemanın üstüne... Aynalar türlü türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cama bakar. Özünü görmek isteyen cana bakar.

gece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağım

Şöyle eski plak kayıtlarından bir şarkı dinleteyim dedim. Aklımda aslında bu vardı. Vazgeçemedim. Ve dinleyelim dedim. Beraberce güzel oldu. Şık oldu. Bu da burada dursun. Bir tane daha.

olsun. Güzel şarkı değil mi? Minik ama sevimli bir şarkı. Onu bunu bilmem. Yok. Bu dünya darılma dünyası değil. Dayanma dünyası. Darılma değil, dayanma. Dayanma dünyası.

0: uzmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Aşk sana benzer. Hep güzel düşün bu hayatta. Hep güzel düşünelim. Hep iyi olan ne varsa onu yapalım ve onu isteyelim Allah'tan. Çünkü niyetler dilek olur. Dilekler sebep olur. Sebepler dua olur. Ve dualar kabul olur. Unutmayın. Ah be ya. Ah be ya. Çok güzel bir eser.

Onu da sen al. Güzel bir eserdir, o yüzden söylettiriz zaten. Belki ben söylemesem de siz o anda söylemeye başlamıştınız. Devam ediyordunuz ya da. Değil mi? Şimdi bir tane daha aynı lezzette güzel bir eser. Derim ki sevgili Can Bağları, en harika insan sen. Sen olursun. Nasıl mı? Gerçekten seversen. Gül bahçesine döner yüreğindeki her köşe, iyilik edersen. Islanabildiğin kadar ıslan yağmurda. Güneşe dokunmak için uzat kollarını. Ama yağmurda ıslanmayanlar ıslananın halini pek bilmez. O yüzden yağmurda ıslananları alın hayatınıza. Onları dahil edin hayatınıza.

Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Çok hızlı. Bitmeyecek gibi geliyor bize. O da çok uzun gibi geliyor ama bir zaman işte biraz önceki gibi. Çok kısacık kalacağız. Kalmış gibi geleceğiz. Ben bir hatırlatayım dedim. Aşk olun.

Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruri'de. Aşkla dolu bir şarkı daha. Şöyle romantik. Çok güzel. Geleceği merak etme. Nasıl olsa gelecek. Ama geçecek olan iyi düşün. Çünkü aklından silinmeyecek. Hayatından silinmeyecek.

güler yüzlü, yumuşak huylu, anlayışlı. Kişileri kim sevmez? Var mı? Rastladınız mı? Valla ben rastlamadım. Yumuşak huylu, güler yüzlü, anlayışlı. Kadını ya da erkeği hiç fark etmez. Sevmeyenini görmedim. İstenmediği yer görmedim. Siz? Kim sevmez ki, değil mi? Aşka var.

Ve bugün de geldik. Evet. Sona ayrılık vakti. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Başkentte zirve mesaisi sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde Turkuaz operasyonunu başlattı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, yatsı namazına gelen cemaate bıçakla saldırdı. İki kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı inceleme başlatırken, mevzuatın uygulanması ve ihmal iddialarının araştırılması için mülkiye müfettişi görevlendirildi. Tartışmaların odağındaki araç içi, telefon tutucular ve multimedya sistemleri için karar verildi. İçişleri Bakanlığı belirlenen şartlara göre aksesuarların kullanımının serbest bırakıldığını duyurdu. Yeşilçam'ın sert bakışlı Selvi Boylu jönü Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Tüm Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde 300'e yakın kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Kırmızı alarm verilen birçok ülkede tedbirler artırıldı. Venezuela'da meydana gelen deprem felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3238'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor. Enkaz altında yardım bekleyenlerin sayısının en az 50 bin olduğu iddia edildi. Amerika ve İran Hürmüz Boğazı'nda bir kez daha karşı karşıya geldi. Umman kıyılarında ilerleyen ticari bir gemi kamikaze dronlarla hedef alındı. Saldırıdan Tahran yönetimini sorumlu tutan Amerika, İran'a ait füze ve İHA depolarını bombaladı. Devrim muhafızları da misilleme saldırısı için füzeleri peş peşe ateşledi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Türkiye'de yeni haftada aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün kuzeyli rüzgarlar etkisinde sıcaklık 30, yarınsa 31 derece. Megakent salı günü 35 dereceyi görecek. Marmara bölgesinin genelinde hava güneşli. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık, çarşamba günü 36-37'lere çıkacak. Ege'de rüzgar sert esiyor. Gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Akdeniz bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derece. Güneş altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz'de de hava güneşli. Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.274 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.62, euro 53.11, sterlin 61.57, gram altın 6.130 lira, Brent petrolün varil fiyatı 74,20 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kırıkkale Kırşehir yolunun 5-9. kilometreleri, Beşikdüzü Trabzon yolunun 57. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Reklam.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini.

Altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.274 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.62, euro 53.11, sterlin 61.57, gram altın 6.130 lira, Brent petrolün varil fiyatı 74,20 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kırıkkale Kırşehir yolunun 5-9. kilometreleri, Beşikdüzü Trabzon yolunun 57. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: bir adım önde.
5: Ayraz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayraz diyorum.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan...

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Reklam.

0: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Büyük depremlerle sarsılan Venezuela'ya ulaşan Türk arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarına başladı. Ekipler Türk halkının yardımseverliğini ve dostluğunu getirdik mesajı verdi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Orman yangınları en çok ihmalden çıktı. 40 bin hektar kül oldu. Türkiye genelinde geçen yıl 3.224 orman yangınıyla mücadele edilirken bu yangınların 1.753'ü ihmal nedeniyle çıktı ve 40.032 hektar alan zarar gördü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın yeni bir aşama olduğunu belirtti. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır dedi. 26 Haziran'da hayatını kaybeden 77 yaşındaki Türk sineması efsanesi Kadir İnanır için bugün vefa günü. Tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta sanatçı için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Türkiye'de yeni haftada aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün kuzeyli rüzgarlar etkisinde sıcaklık 30, yarınsa 31 derece. Megakent salı günü 35 dereceyi görecek. Marmara bölgesinin genelinde hava güneşli. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık çarşamba günü 36-37'lere çıkacak. Ege'de rüzgar sert esiyor. Gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Akdeniz bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derece. Güneş altında ve asfalt alanlardaysa sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz'de de hava güneşli. Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Piyasalarda geçen hafta Orta Doğu'ya ilişkin gelişmelerin paralelinde ABD'de açıklanan kritik veriler ve teknoloji alanındaki fiyat maliyet sorgulamaları öne çıkarken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Çin'de cari işlemler dengesinin bu yılın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar fazla verdiği bildirildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken, söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı güzel bir pazar günü diliyorum. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile sizlerle birlikteyim. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve oluşan sıralamayı dinlemeye başlıyoruz. Ekin Uzunlar, Yokluğuna Alıştım, bugünkü açılış şarkımız. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20 numara.

Radyo 7 özel çalışmalarından biri Papatya Falı listemizin 19. sırasındaydı, dinledik. 18 numaradayız. Emre Fel, Yardım Et Allah'ım diyecek.

Yoncalodi ve Murat Güneş ikilisinden İncir Ağacı'nı dinledik. Yeni bir çalışmaydı. 17 numarada ağırladık onları. 16 numaradayız. Elif Buse Doğan konuğumuz. Yangın Yeri isimli çalışmasıyla şimdi kulaklarınızda.

0: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: devam ediyor.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca

Özlem Çelik, Vay listemizin bu hafta 15. sırasındaydı. Radyo Edeni 20'desiniz, 14 numaradayız. Konuğumuz Semih Cenk. O da üzülmedim ki diyecek.

İrem Derici bu defa başka dedi. Bu hafta listemizin 13. sırasında yer aldı. 12 numaraya geçiyoruz. Derya Bedavacı'yı ağırlayacağız. Yok öyle bir dünya, şimdi sizlerle.

Derya Bedavacı'yı da dinledik. Geldik listemizin 11 numarasına. Blok 3 ne yapıyorsun mesela diyecek ve ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 10'una geçeceğiz.

0: 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi belli.

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Ayrıca
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Mustafa Ceceli ve Sessizleri ağırladık. Ötesi yok. Listemizin 10. sırasındaydı. İlk 10'a onların sesleriyle girdik. 9 numarada Sar Zamanı Geriye, şimdi sizlerle.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi listemizin bu hafta 8. sırasında yer aldı, dinledik. Ve geldik Radyo 7 En İyi 20'de ilk 7'ye. 7 numarada da Karaf grubunu dinleyeceğiz. Aşk durdukça diyecekler.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.274 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.62, euro 53.11, sterlin 61.57, gram altın 6.130 lira, Brent petrolün varil fiyatı 74,20 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kırıkkale Kırşehir yolunun 5-9. kilometreleri, Beşikdüzü Trabzon yolunun 57. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Reklam.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf katılıyor.

0: finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez ballı ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan...

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Reklam.

Radyo Eden'in 20'desiniz. İlk 5'e girdik, Sezen Aksu'yu dinledik. Ey Aşk dedi ve 4 numarada Mebrure Değilim isimli çalışmasıyla şimdi sizlerle, ardından da ilk 3'e geçeceğiz.

Çağla ve Doğu, Bir Seni Düşündüm isimli çalışmalarıyla bu hafta listemizin 3. sırasında yer aldılar. Ve yine bir ikili, birisi rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses ve Harika Avcı çalışması Olmaz Artık şimdi kulaklarınızda.

Rahmetle andık ve dinledik sevgili Müslüm Gürses ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Harika Avcı Olmaz Artık isimli çalışmalarıyla listemizin bu hafta ikinci sırasındaydılar. Dinledik ve geldik bir numaraya. Yine rahmetle andığımız, özlediğimiz sevgili Ferdi Tayfur. Sanma Sana Dönerim bu hafta Radyo 7 en iyi 20'mizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Akıllı telefonlarınıza da Radyo 7 uygulamasını indirerek bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Hafta boyunca da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle haftanın birincisi yine rahmetle anıyoruz sevgili Ferdi Tayfur. Sanma Sana Dönerim şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL varan çift para kazan.

0: başlıyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirtti. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır dedi. CHP kanun teklifinin görüşmelerine

0: KS'de hatalı soru iddiası ÖSYM'yi harekete geçirdi. Bir edebiyat ve bir matematik sorusu hakkında inceleme başlatıldı. Bilirkişi raporuna göre soruların iptal edilip edilmeyeceği belli olacak. İstanbul Avrupa yakasında yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. BEDAŞ, şebeke yenileme ve bakım onarım çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir kesinti programı hazırladı. Bu gece yarısı başlayacak olan kesintiler tam 20 ilçeyi birden etkileyecek ve bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saati bulacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Türkiye'de yeni haftada aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün kuzeyli rüzgarlar etkisinde sıcaklık 30, yarınsa 31 derece. Megakent salı günü 35 dereceyi görecek. Marmara bölgesinin genelinde hava güneşli. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık, çarşamba günü 36-37'lere çıkacak. Ege'de rüzgar sert esiyor. Gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Akdeniz bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derece. Güneş altında ve asfalt alanlardaysa sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz'de de hava güneşli. Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Emekli ve memur maaşı için gözler bu hafta 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşı için belirlenecek zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamıyla netlik kazanacak. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Temmuz ayında otomatik olarak ÖTV artışı pompaya yansıyacak. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarında değişim bekleniyor. Güçlü dolar ve Fed'in sıkı para politikasına ilişkin beklentiler MTI'yi baskıladı. Batı Afrika'daki aşırı yağışlar ve sel endişeleriyle kakao haftayı %20,5 yükselişle tamamlayarak zirveye yerleşti. Petrol ise savaş öncesi seviyeye geriledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce

0: teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bir reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
7: Reklam.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Fatih. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.

uçmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

0: Geldim buradayım, merak etmeyin. Hoş geldik, sefalar getirdik. Burası Radyo 7, ben Deniz Murat Çetin. Her akşam olduğu gibi yine bu akşam sizlerleyiz. Yalnız bırakmıyoruz sizleri.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

En ağır kırgınlıklar sevdiğimiz insanlardan geliyor. Çünkü insan yabancıya değil, değer verdiğine kırılır. Ve bazen tek bir cümle koca bir sevgiyi sessizce

Bazı insanlar giderken arkasında büyük bir sessizlik bırakır. Terk edilenler bunu çok iyi bilir. İnsan alışırım sanıyor ama bazı yokluklar her gün inanın yeniden hissediliyor. Ve en zor şey alıştığın bir kalbin eksikliği oluyor bu hayatta.

İnsanız, yanlış yolda yürüyebiliriz, yanlış insanlara da güvenebiliriz, yanlış kararlar da verebiliriz. Allah doğruyu görmeyi hepimize nasip eylesin.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.274 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.62, euro 53.11, sterlin 61.57, gram altın 6.130 lira, Brent petrolün varil fiyatı $74.20.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kırıkkale Kırşehir yolunun 5-9. kilometreleri, Beşikdüzü Trabzon yolunun 57. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Arafta olan herkese de Ebru Gündeş'in bu güzel eserini armağan etmiş olalım. Ama bandırmadan Murat'ın istemiş olduğu bir şarkıydı. Limanda nöbette olan tüm denizcilere armağan etti. Yüreği bizimle çarpan tüm emekçilere de selam olsun. Evet, Diyarbakır Sur'dan sevgili Ferhat, tarihi surlardan geçen tüm kadim dostlara Fatih Kısaparmak Mor Salkımlı Sokak rica ediyorum diyor. Mesafeler uzak olsa da gönüllerimiz hep bir arada.
1: Burası Radyo 7.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

Mesafeler bazen kilometre değildir, ulaşamadığımız bir insanın aslında yokluğudur. Ne kadar yakın olursa olsun dokunamıyorsak uzaktır ve bazı özlemler her geçen gün biraz daha büyür içimizde.

Verdiğimiz değerin karşılığını göremiyorsak, gördüğümüz değeri verelim ki herkes yerini bilsin, öyle değil mi? Her ne kadar onsuz bunsuz olamayız desek de, insan kendiyle barışık olmadığı süre içerisinde hiçbir zaman mutlu olamaz.

0: pervane.
1: Gerçek sevgi bazen abartılı cümlelerde değil, küçük özlemlerde saklıdır. Bir mesaj beklemek, bir sesi duymak kalbi mutlu ve huzurlu eder sevgili dinleyenler. Sevdiklerimizi hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Onları bir daha bulamayabiliriz.

Batlı'dan sevgili Yasin Sibel Can solmadan gelsin abi diyor. Tüm çiftçi kardeşlerimize selam olsun, onlara armağan etmek istiyorum demişsiniz. Selin Kadıköy'den Kıvırcık Ali dinleyebilir miyiz Murat Çetin diyor. Seni çok seviyorum istiyorum. Akşam trafiğinde kalan herkese sabır dileklerimi iletiyorum. Şu anda trafikteyim diyor. Direksiyon başındaki tüm dostlara yoldaş olmaya davet edelim bu güzel eseri. Ne dersiniz?

Bazı insanlar geçmiyor, zaman geçiyor sadece. Bir şarkıda, bir cümlede, bir gecenin sessizliğinde yeniden çıkıyor karşımıza. Ve kalp en çok unuttum sanarken yakalanıyor, öyle değil mi?

Alanya'dan Cem istemiş olduğun şarkıyı dinledik. Dünyalar Tatlısı Hatice'nin armağan ettiğini belirtmesin. Trabzon'dan Songül, bu güzel eserde sana ve sevdiklerine armağan olsun. Allah kolaylıklar versin. Ayrıca Funda Arar'dan Konya'dan Merve de istemiş. Tüm öğrenci kardeşlerime selam olsun diyor. Funda Arar'dan Ne Çalarsan Çal Abi demişsiniz. Bu güzel eser sizlere de armağan olsun.

Erzurum'dan Kerem Hecim Yıldız senin ve sevdiklerin için seslendirdi. Hemen ardından Ayten Rasul bizlerle birlikte olacak. İnegöl'den Ayhan istiyor. Tüm mesai arkadaşlarıma gelsin. Ve hemen ardından İzmir'den Fatma. Sizin de istemiş olduğunuz şarkı birazdan burada olacak. Radyo izleyen ayrı.

Engin Sinop'tan bizlere ulaşıyor. Türkiye'nin en mutlu şehrinden tüm mutsuzlara armağan olsun diyor. Yüzünüzden gülümseme hiçbir zaman eksilmesin inşallah. İstemiş olduğunuz şarkı şu anda dinlemektesiniz. Hakan Kayseri Talas'a sevgiler, selamlar. Erciyes'in esintisine karşı sizden Ahmet Kaya'dan bir eser istiyorum demişsiniz. Bu güzel eserin hemen ardından kulak vereceğiz. Radyo Edi'den ayrılmayın.

0: Fırat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.274 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.62, euro 53.11, sterlin 61.57, gram altın 6.130 lira, Brent petrolün varil fiyatı 74,20 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Paris'ten Osman Yılmaz. Bu şarkıyı da sana ve sevdiklerine armağan ettiğimizi belirtelim. Nermin Edirne'den bizlere ulaşıyor. Evet, Sura İskenderli'den bir şarkı gelecek mi? Tabii ki gelecek. Sizlerin istemiş olduğu şarkılar an be an sizlere ulaşmaya devam ediyor. Şu anda balkonda sizleri dinliyorum, çaylarımı yudumlarken demiş. Afiyet olsun. Leyla Şanlıurfa'ya sevgiler, selamlar. Sinan Özen'den bir şarkı rica ediyorum. Balıklıgöl civarında huzur arayan tüm dinleyenlere armağan olsun diyor. Herkese saygılar, sevgiler.

zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

Bazı insanlar sevdiğini kolay söyleyemiyor ama attığı her adımda, kurduğu her cümlede onu hissettiriyor. Çünkü gerçek sevgi gösteriş değil, emek istiyor.

Süleyman Tarsus'a sevgiler, selamlar. İstemiş olduğun şarkıyı dinledik. Seni de mutlu etmişizdir umarım. Evet, Amasya'dan Melek Hanım. Şimdi sizin istemiş olduğunuz şarkıyı dinleme vakti. Çok sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Beni çok üzdüler demişsiniz. İnşallah bundan sonra hayatınız boyunca kimse sizleri üzmez. Hemen ardından Eskişehir'den Elif'in istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. Radyo 7 dinleyenlerine ve çalışanlarına armağan etmiş. Teşekkürler.

Murat Çetin Lokum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor ama yarın aynı saatte tekrardan Radyo 7'de sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Hoşça kalın.

0: sona erdi.
1: Reklam.
0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kontrol edin.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Turkuaz operasyonu kapsamında kentin dört bir yanında denetimler sıklaştırıldı. Şüpheli kişi ve araçlar tek tek kontrol edildi. Aranan 58 kişi yakalandı. Türkiye'de günde ortalama 3 milyon hastaya bakılıyor. Her bir vatandaş yılda 12,4 kez sağlık sisteminden yararlanıyor. Bu rakamlar Avrupa'nın iki katı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kanal 7 ekranlarında artık randevu sorununun kalmadığını açıkladı. Avrupa, kavurucu hava dalgasının etkisi altında aşırı sıcaklar hayatı felç etti. 300'den fazla kişi öldü, birçok noktada kırmızı alarm verildi. Bizim içinse kavurucu günler kapıda, yarından itibaren hava daha da ısınacak. Uzmanlardan uyarı üzerine uyarı geldi. IBAN'ını verdi, hayatı karardı. Binlerce kişiyi ilgilendiren IBAN düzenlemesi meclise geliyor. Yeni yasayla IBAN kiralama suçu ayrı tanımlanacak. Suça bilerek karışanlarla hesabını bilmeden kullandıranlar birbirinden ayrılacak. Yaklaşık 400 bin dosyayı ilgilendiren düzenleme 12. yargı paketine eklenecek. Türkiye bugün Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ı son yolculuğuna uğurladı. Canlandırdığı karakterlerle gönüllerde taht kuran usta oyuncu için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. İnanır'ın cenazesi Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Venezuela'da meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. 1430 kişinin can verdiği enkazdan sevindirici haberler de geliyor. Türkiye'de drama kayıtsız kalmadı. AFAD ekiplerini taşıyan iki askeri nakliye uçağı başkent Caracas'a ulaştı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Türkiye yeni haftada aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında olacak. İstanbul'da yarın sıcaklık 31 derece. Megakent salı günü 35 dereceyi görecek. Marmara bölgesinin genelinde hava güneşli. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık çarşamba günü 36-37 derecelere çıkacak. Ege'de rüzgar sert esiyor, gölgede Manisa ve Muğla 37,

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.274 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.62, euro 53.11, sterlin 61.57, gram altın 6.130 lira, Brent petrolün varil fiyatı 74,20 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: Reklam.

hesabımı kendim ödedim. Kurtlar sofrasında oturdu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Emekli ve memur maaşı için gözler bu hafta 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşı için belirlenecek zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamıyla netlik kazanacak. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Temmuz ayında otomatik olarak ÖTV artışı pompaya yansıyacak. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarında değişim bekleniyor. Güçlü dolar ve Fed'in sıkı para politikasına ilişkin beklentiler MTI'yi baskıladı. Batı Afrika'daki aşırı yağışlar ve sel endişeleriyle kakao haftayı %20,5 yükselişle tamamlayarak zirveye yerleşti. Petrol ise savaş öncesi seviyeye geriledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

seden gidemem gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Mehmet Zeyd Yıldız ben, nasip olursa Erenler Turizm'in katkılarıyla saat 22'ye kadar mikrofon başında olacağım. Sizler de radyo başındaysanız, vaktiniz müsaitse 2 saat birlikteyiz efendim. Sesimin ulaştığı her yere, herkese canı gönülden bir merhaba diyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Efendim, Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de birlikteyiz. Sizler de bizim muhabbetimize dahil olabilirsiniz. Hasbihal edebiliriz karşılıklı. Hoşça vakit geçirebiliriz. Bize ulaşmak için Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarının ortak paylaşmış olduğu en son gönderinin altına yorum yazdığınız vakit yorumlarınız bize ulaşacak ve bizler de paylaşacağız. Müsait olan bütün dinleyicilerimizden bir merhaba da olsa, mutlaka bir cümle de olsa katılım bekliyorum. Tabii müsaitseniz. Yani zaten telefonlar artık bir uzvumuz oldu. Elimizdedir muhtemelen. Radyo 7 ya da Mehmet Zeyd Yıldız. Zeyd'i kodlayayım, Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Baş harfleriyle yazıyorsunuz. Mehmet Zeyd ve Radyo 7. Ortak paylaşım Instagram'dan son paylaşımın altına bekliyoruz. Hoşunuza giden, size iyi gelen... Karanlıkta kaldığınızda yolunuzu aydınlatan, kendinizi yalnız hissettiğinizde size yol gösteren, size arkadaş olan, bir beyit, bir kelamı kibar olabilir, bir nasihat, kendi karaladığınız bir cümle bile olsa bize paylaşın efendim. Tekrar sesim her kime, her nereye ulaşıyorsa, merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Evet, selamlar gelmeye başladı Radyo 7 Mehmet Zahit Instagram sayfaları ortak paylaşım altına. Ankara'dan dinleyicimiz yazmış. Unutabilsem çok eski bir şarkı, çok sevdiğim arkadaşım için çalarsanız sevinirim. Tüm sevenlerine de armağan olsun demiş. Biz sıradaki bütün güzel şarkıları, türküleri size armağan edelim. Eserleri biz seçiyoruz. Teşekkür ederim. İstanbul Sancaktepe'den selamlar. Kardeşim İsa Korkmaz, ablam Emine Civelek, yeğenim Emirhan Umut Civelek. Onlara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Tabii programa yazacağınız o güzel, veciz, manalı sözleri, hikmet barındıran içinde o sözlere öncelik vereceğimizi ifade etmiş olayım. Onları da bekliyoruz. Birinin gecesinin içine gece katanlar güneşi görebilir mi demiş. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal, tüm Radyo 7 ailesine selamlar. Birinin gecesinin içine gece katanlar. Yani o insanı dert sahibi yapanlar gün yüzü görebilir mi? Allah bilir. Rabbim insanların gündüzünü gece etmeyi de nasip etmesin, bizi muhafaza etsin. Aynı şekilde birinin de bizim gündüzümüzü gece etmesine fırsat vermesin. Amin.

Rabbim kötülerden, kötülüklerden vazgeçebilmemizi nasip eylesin. Varsa farkında olmadığımız kötü bir takım hasletlerim, şeylerimiz, huylarımız, efendim bir takım vazgeçmemiz gerekenler, bırakmak durumunda olduklarımız, bu bir huy olabilir efendim, bir kötü haslet olabilir. İnsan bazen farkına varmaz. Allah farkına vardırsın. Yani onun rızasının önüne, insanlara faydalı olmanın önüne perde olan her ne varsa yok etmemiz, geride bırakmamız gereken fark edip vazgeçirtsin efendim. Ve her daim güzelliklere, iyiliklere doğru adım attırsın. Her geçen günümüz, her yeni gelen günümüz bir önceki günden daha hayırlı, daha bereketli olsun. Amin.

0: reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometreleri. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50 ila 52. kilometreleri. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.

Her zamanki gibi dinlemekten keyif alıyorum. Mersin'den selamlar demiş dinleyicimiz. Eyvallah. Mersin'e de selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Ankara'dan bir dinleyicimiz merhaba demiş. Konya'dan geldi bir selam. Teşekkür ediyoruz. Konya'ya da selam olsun. Antalya'dan Mahmut. Eşim ve çocuklarıma gelsin şarkılar demiş baş üstüne. Fransa Reims'ten Uğur, tır şoförüyüm, kanalınızı büyük zevkle dinliyorum, yollarda yalnızlığımızı unutturuyorsunuz demiş. Sıradaki eseri de tüm Radyo 7 sevenlere ve özlemime armağan ediyorum demiş baş üstüne. Bu arada bugün saat 21'den sonra şiirlerde yer alacak programımızda. Hem de şöyle ifade edeyim. 7 güzel adamın şiirlerine yer vereceğiz bu programda, Allah nasip ederse.

Bazen bazı şeyleri yaparken hayatımızda bazı şeyleri kaçırmaktan alıkoyamayız kendimizi. Yaptığımız her şeyi aşkla yapmayı nasip etsin. Sizi dinlerken yaptığımız gibi aşk ola demiş. Yusuf Bey, teşekkür ederim. Bu arada radyo programımızı hem dinleyip hem görüntülü olarak, canlı olarak izlemek isteyenler Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabında da canlı yayın devam ediyor, bilginize.

0: Efendim yollarda olanlar var. Zeliş Hanım tır şoförü olan eşi Oğuz Bey'e hayırlı yolculuklar mesajını iletmemizi rica etti. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Şu vakitlerde yollarda olan kim varsa, ki yolcunun duası makbuldür derler. Dualarınızda bizi de anın, olur mu? Yani yolcunun duası makbuldür cümlesi bildiğimiz bir cümledir, bilgidir. Ama yolculukta dua etmek kaçımızın aklına gelir, değil mi? İşte o da nasip meselesi. Şu anda yollarda olan herkesten dua istiyoruz, bekliyoruz. Rabbim gideceğiniz yerlere, sizi bekleyen, sizi seven insanlara sağ salim kavuşmanızı nasip eylesin.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız.

En güzel nasip herkesin bir şeyler anlatmak istediği şu yalan dünyada seni dinlemek isteyen birine rastlamaktır demiş Emine Hanım.

Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder ama kimse kendinin kötüye gittiğini kabul etmez. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. İyi yayınlar, selamlar. Eyvallah. Doğrudur. Herkes kendi kapısının önünü süpürse diye, değil mi? Bir cümle var, klişe bir cümledir ama doğrudur. Herkes kapısının önünü süpürse, herkes kendi iyi insan olmaya gayret etse, kötülük barınamaz diye düşünüyorum aramızda. Bilmem siz ne dersiniz?

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

Eğrisi, doğrusu, kalbim hep senden yana. Kalptir önemli olan, değil mi? İnsanın kalbidir. Gönlünle yanında olmak. Yani insanın gönlünde varsanız duasında varsınız demektir. O manevi enerjiyi de alırsınız, hissedersiniz. O yüzden zahiren varlığın yanında manen varlık çok daha değerlidir, kıymetlidir. İkisi bir aradaysa ne güzel. Öyle. İngiltere'den Pınar Hanım. Ruhumun yarısı Kerim Sarıtekin'e armağan ediyorum şarkıları demiş. Eyvallah, İngiltere'ye de selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderdik. Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına alıyoruz yorumları. Bilginiz olsun dostlar. İyi yayınlar diyenler var, teşekkür ederim. Çokça dua eden dinleyicilerimiz var, sağ olun, var olun. Fransa'dan bir selam geldi, aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Almanya'dan dinliyoruz, Hazreti Mevlana'nın deyişiyle yayına dahil olmak istedim. Bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar, gitmez dediğin dertler gider, bitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki, önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek demiş dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar demiş Leyla Hanım, teşekkür ediyoruz. Sabırsız olmuyor, şükretmeden olmuyor. Şükür ve sabır, değil mi? Nice kapının aslında anahtarı yapabilene.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

Efendim Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz. Antep'ten yazıyorum. Rıdvan Yavuz kardeşime gelsin şarkılar. Selamlar demiş. Eyvallah. Kızılcahamam'dan Ankara'ya dönüyoruz. Sizin şiirlerinizden ya da sıradaki eseri çocuklarım ve eşime istiyorum. Onları çok seviyorum. Dinliyorlar şimdi demiş. Vildan Hanım, hayırlı yolculuklar diliyorum size. Kocaeli Cebeci'den Gülnur Kaya ben. İyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim. Herkes iyi birilerini arıyor etrafında. Neden o iyi biri kendimiz olmuyoruz bir başkası için? Herkes kendinden başlarsa dünya daha güzel bir yer olabilir demiş. Valla öyle. Gerçekten öyle. Herkes iyi insanlarla karşılaşmak istiyor ama iyi insan olma gayretinde kaçımız varız? Çünkü bizim nefsimizin bize sürekli fısıldadığı şey, sen zaten iyisin, sen zaten kralsın. Ya sen kimseye bir şey yapmadın, sen kimseye bir zarar vermedin. Efendim senin kalbin temiz. Öyle. Yani senin ne hatan var ki, bütün yanlışlar sana yapılır, sen kimseye yanlış yapmazsın gibi gibi cümleler fısıldar kulağımıza. Şeytan ve nefs, dinlemekten Allah'a sığınırız. Kusursuz varlıklar değiliz biz. İnsan olmamızın aslında bir gereğidir kusurlu olmak. Öyle. Hani hiç günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız, yani sizin yerinize günah işleyip tövbe eden bir topluluk yaratırdım diyen Rabbin kullarıyız, değil mi? Rabbim düştüğümüz yanlışa, hataya tövbe etmemizi nasip etsin ve tekrar düşürmesin. Amin.

Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerimden. Niyet ak güvercin vuslat gökyüzü. Beraber uçalım tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa. Aldırma ayaza yele yağışa. Giden ilkbahara gelecek kışa. Beraber göçelim tut ellerimden. Birleşmek üzredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun isterse şurup. Beraber içelim tut ellerimden. Çağır hayallerin en ötesini. Yakından duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım tut ellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber seçelim tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım tut ellerimden. Beraber kaçalım tut ellerimden.

Melon şapkalı bir takım adamlar gördüler görülecek yerlerini kentin. Selamladılar halkı saygıyla, kavisler çizerek şapkalarıyla. İşte ilk o sırada gördüm seni.

İşte ilk o sırada gördüm seni. Camlarına sinekler üşüşmüş bir kahveden, oldukça uzun bir ekmek kuyruğunda, sırtında yorgun bir yağmurluk ve bomboş gözlerle, geçerek aralarından üç aşağı beş yukarı dolaşan havai bahriyelilerin sana geldim. Ekmekle makyaj arasındaki farkı düşündük seninle ve çok eskiyi. Birlikte çiçek falına baktık, çitlenbik kokulu yatakta. Kente giren ilk muhacir, altın ışıklarıyla donanmış güneşin göğsünde iri bir gül, bilinmez serüvenlere işaret. Garson, bir çay, acele olsun. Cevap bekleyen biri var çünkü. Hangi sur taşının altında kim bilir, emniyete alınmış yalnızlığıyla. Bu kente tek bir kapıdan girilir. Sürünerek otlar boyu, ölüm sularından içilir. Haydi muhacir kalk. Önce gider susuzluğunu, sonra sevgiyle uyandır çocukları. Yüzlerinde yeni haberler uçuşan ve öğret onlara kelimelerin nasıl dizildiğini usta askerler gibi.

Efendim Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz. Instagram'dan gelen yorumlara şöyle bir göz atacağım müsaadenizle hemen. Evet. Şiir isteyenler var. Bugün okuyoruz bolca. Şiir okumaya çalışıyoruz. Ankara'dan selam, aleyküm selam. Teşekkür ederim. Konya burada. Elazığ burada. Elazığ'dan Siirt'e gidiyoruz demişler. Hayırlı yolculuklar diliyorum her bir yolcuya. Evet. Mesafeyi arttırdım, huzur kendinden geldi demiş. Can özüm eşim Damla'ya gelsin. Afyon Şuhut'tan iyi yayınlar. Afyon'a selam olsun, teşekkür ederim. Kayseri'den yazıyorum. Afrika'da gurbette olan eşime armağan ediyorum şarkıları. Her şeye rağmen bugünler geçecek biliyorum demiş. Allah kavuştursun bütün ayrı olanları, bütün hasret çekenleri. Ayrı olanlardan ziyade gönül ayrılığı yoksa, her zaman dediğimiz gibi yani gönülde bir ayrılık yoksa, dünyanın öbür ucunda olsa bile bu ayrılık değildir, biraz mesafedir. O mesafelerde kapanır biiznillah. İngiltere'den Pınar Hanım, Kerim Bey'e armağan etmiş şarkıları. Peki, can candan vazgeçer canan için, gözlerime perdeler iner her gece vuslat için. Bülbülün bunca feryadın için, tecelli olsa inse rahmet gönül evimiz için. Sır perdesi aralansa, dost yüzünü gösterse, bunca yıl çektiğim çile, beyhude ömrüme mutluluk diye gelse. Hacer Hanım yazmış. Teşekkür ediyoruz. Evet, şöyle bakalım ne var sırada. Çınar Melikzade, Men Özüm Gederem. Var mı Azerbaycan'dan dinleyen? Selam olsun size de.

Unutmak kolay mı? Deme. Unutursun mihribanım. Oğlun kızın olsun hele, unutursun mihribanım. Zaman erir kelep kelep, meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep, unutursun mihribanım. Yıllar sinene yaslanır, hatıraların paslanır, bu deli gönül uslanır, unutursun mihribanım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce, ha işte tıpkı öylece, unutursun mihribanım. Gün geçer azalır sevgi, değişir her şeyin rengi, bugün değil, yarın belki, unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de, beni değil, sen seni de unutursun, unutursun mihribanım.

0: bir reklam.
1: Efendim, Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Erenler Turizm'in Allah nasip ederse 25 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği Umre seyahatinde nasip olursa ben de olacağım. Kıymetli dostlar, bunu da söylemiş olayım. Rabbim her birimize nasip eylesin. Gelmek isteyenler, bu kervana katılmak isteyenler, umre niyeti olanlar varsa Erenler Turizm'le irtibata geçebilirsiniz. Hatta Erenler Turizm'in Instagram sayfasındaki çekilişe katılıp belki de ücretsiz umre fırsatını yakalarsınız. Erenler Turizm'e bir kez daha katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
0: Bir reklam.
2: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Eyvallah, teşekkür ederiz. Bu akşam güzel adamların şiirlerini okuyoruz. Abdurrahim Karakoç'tan iki şiir okuduk. Alaaddin Özdenören'den bir şiir okuduk. Birazdan kapatışta da efendim muhtemelen Üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten ya da Cahit Zarifoğlu'ndan bir şiir gelecek. Evet, şöyle bakalım. İyi yayınlar dinlemedeyim, teşekkür ederim. Bu arada bize ilk defa tevafuk edenler varsa, cumartesi pazar akşamları Radyo 7'deyim. Mehmet Zeyt ben. 12-13 yıldır aşağı yukarı Radyo 7'de cumartesi pazar bu saatlerde birlikteyiz. Hasbihal ediyoruz, zamanı en iyi şekilde geçirmeye, değerlendirmeye çalışıyoruz. İyi şarkılar, iyi şiirler yayınlayıp seslendirmeye çalışıyoruz. Gönlümüzden ne geçiyorsa onları konuşuyoruz ve gönlümüzden dilimize hayırdan gayrısının düşmemesi için de niyet edip bu duayla mikrofon başına geçiyoruz. Rabbim nasip etsin inşallah. Razı olmadığı, olmayacağı bir cümleyi dilimize, dilinize vermesin. Amin.

Efendim bugünlükte, bu haftalıkta bizden bu kadar. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyd ben. İnşallah bir sonraki programda, yani haftaya cumartesi saat 20.00'da buluşmak duasıyla diyorum. Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp bizi dinleyen en kıymetli şeylerden biridir zaman, değil mi? Bize verilen ve geri getirmemiz mümkün olmayan, işte bu kıymetli zamanlarını bizim için harcayan, değerlendiren dostlar, sürçülisan ettiysem affola, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun, geceniz güzel olsun, hoşça kalın.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

0: Beni unutma.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.